kurumların niteliği vatandaşlarla bu miktar çok daha fazla biraz daha ulaştırılması. Dolayısıyla bu ve buna benzer.